Estağfurullah, ben nasıl aldım beni? Kapat beni. Musa, Musa, Musa, Musa, Musa.